Yak, yanıyorsa söndürme. Alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat. Bırak, içiyorsak bir sebebi var.

0: станет интереснее.
1: Düştüm etmiyorsun yardımda, sanki hep sen vardın da tüm acıların gizli.